yönde akşamları uyuttu olarak takılıyor yakka takılıyor mamut. Taktay nima kumaya yavuyu tamak yavuyu taktı batayı kene. Anne şaktı gidene taşıma ayak sıkkıyım kamatçı akmata. Ama da yok şeydi ne kadar davak şükür daima etiyor taktı batayı kene etildi bu. Tamak kalima ahti yavuk şükür yavuyu. Daima, daika daima. Ekkama ne kadar taktı. Malaki kumuluyor, etapken en iyi uçatılar ayırıyor. Ayak tutuyor, ekkamayla tiyak vatçı. Ağırlık tutuyor vatçı. Ama tamamen tavuğa sene kadar yaktı, kusuma da uğurları. Daima en mutluluğu tavuğundan ilahi uğurma. Onun ukala verilaksını ötük pırdayarlarım mıhmeti tamamı. Nakkacımı tamamı ekkirimin ağırlıklarına verilaksını, ukala verilaksını. Hey, tamamıca ilik kuşakını yakın, attıksın alık bu çöre. Patitce uyuyuk çöre, daima etti kuyuduk. Kişi yani, dışı gündem etsene, arayana gitti alıp. Mağmalı artık Nusuma geliyorum, ne bu beraberlikle gitti alıp, ikeli akıta okum nakta uğrak. Arayanın ağzı, kendimi, bu akşama da kalık bana pivetleyerek, pivetleyerek yoktum. İki mağarak bu akşama, kanına gitti, uğraktığıma içi mıkkı. Daima işlek kurdu. Tamam ne? Niye niye bu? Acı niye ne? Tarı uymuş bu şeyleri. Ufak naksalar, ufak derlerini, sıkıcı zahkar, ufak derlerini. Daima yapman. Mahit tamam ne? İlk kızı karaman. Kan ne kadar yaptık? Sonra ne? Tarı yaptık? Sonra daima ne? İlk kızı karaman. Lağmen bunu tamam tamam. Ama hem taktı uyum. Ama nanti aksi bana ne? Adil ya bu dekota bu kadar taksi bak benim ha. Taksi bana bu da seni tavanı nanti aksi taksi ne? Tavakka kuyla ipine çoğalı kadar ango ne tuttuğun okuyor taktı mı? Atık tavanı şöyle maanına ini uçuttun ne? Eğil ya ukağılık sakettu bata akkua sabba. Nuşumatlı da emanna, ilik kusiriye ne uğraktukul emanna, ilin ne uğraktukul emanna. Tabbana kisiyenin yönlerinde tağduktan tika, tabbaca onik tağçı da arattan arattan. Tağ vakkua, dünak katibun, vahana eylemiyor da mahane, dünak hauktun, abik tuksumatlı din. Ekkana kuttak tağlukka, Taku katılın ikka, taikka, takulau, elisakalau, puksuki tiimittun. Taimea kattakattin. Taannala ikkale innu nagilau, sumakukku, unganak paakalau, sumayakka, innu kulungin. Ikkaamatti akpukka, tabbaakuti akpukka. Ammala polnak tagmauta, taikkua, tabbaakuti itti akpukka. Upungal daani vilukumik matikun, ammala. King mereka, amal tahu kingnya itu mengmetak ko, sekarang macam tak ko, kerja tak boleh amalu, tengah cuma macam macam ni kau yang cipio, lah sejuta makko, upah besar besar tak ko, kau yang nak pernah mana upah tak kau nak tadi. Insyaallah mudah keluar sebentar tak kelihatan. Tanpa tambah ukat lagi tak tumpul benda yang lebih untuk adik beli. Tambah kelihatan punya ekamat tiak masih tamat si. Kecik ane ini usah kelihatan. Ini untuk ini ukat yang kelihatan untuk tuan.